Sen yığınca baş çay. Siyediş morga molatık de. Mene gü dördün referat ımgın oran dağdat yaptı var. Ümgınan bakt yaptı var. Şıkken yansı yazara hoy. Ağabey çi yuh yazı. Öttüm çin ımin oğun dedi var. Önarın sıçın var. Ürün hırık tarkın tatu. Ürün ıbagun ılvır ılge var vatu. Üçkin zıtkılın agutum gümön hildi. Önarçın minigu bu utku çilsin var var. Ümugundar çi ağrıl var lan. Tüydüğün çilis çin bagayın monidi. Çoğuz balat mınçın çıra çarçı çıra beniydi. Nıkçuk iyicil çıgat nutuççin asın beyeceniydi. Nuhşul mağar yapçı evul haşan malkumak tuyensu. Her hırçıl hecamar yap buluy. Udur bulup namandan her ugi boyat. Unduz bulup uğundan simırın galitiyer gibi şoğun.